şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD, İran'a üst üste ikinci gecede de saldırılarını sürdürdü. İran medyası ülkenin birçok kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran ordusu kuvvetle Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamalarda İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamış, gerekçe olarak da İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit ettiğini göstermişti. Trump, saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından "İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak" mesajıyla paylaştı. ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamene'nin cenazesi için Irak'taki törenler sürüyor. Cenaze gece on binlerce kişi eşliğinde Kerbela'ya götürüldü. İki gün süren Ankara'daki NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayınlandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı. Rutte, NATO'nun 5. maddesine vurgu yaptı ve "birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin kapanış konuşmasında daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını vurguladı. Erdoğan, F-35 satışı, Katsa yaptırımları ve Kaan savaş uçağı motorları satışı konularında Trump'ın olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyledi. Erdoğan, F-35'ler verildiğinde "dünya ABD sözünü tuttu" diyecek ifadelerini kullandı. NATO zirvesinde liderlerin Mehteran Birliği'nce karşılanması konusunda Erdoğan, "hepsi övgüyle bahsetti, tokalaşırken muhteşemdi" dediler. Hatta bazıları "biz yeniçerilerinizi tanırız" dedi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Avrupalı liderlerle de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Erdoğan, son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü ve Suriye ile işbirliğin artarak devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'ye olası F-35 satışları sorusuna yanıt vererek, "Türkiye ile şu anda harika ilişkilere sahibiz. F-35'leri kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor" dedi. İBB davasında görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İtalya Başbakanı Meloni'nin partisi hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini öneren bir kanun teklifi sundu. Deniz Göktaş'ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen Ölü Deniz adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu erişime engellendi. Video YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı. Bugün kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. Antalya'nın iç kesimlerinde de sağanak geçişleri var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Değerli müşterilerimiz, peynir reyonunda Erzincan sunum peynirini sadece 1 lira.
1: Ne söylesem yalan olur. Ne yapıyorsunuz bakalım dünden bugüne? Umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah diyerek önce yoklamayla başlayalım. Şu an beni kim nereden dinliyorsa hadi bakalım mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası neydi? 0531-785-9080 531-785-9080 numaralı hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınızı yazarsanız ben de birazdan hızlı hızlı gelen mesajlarınızı paylaşacağım. WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. 0531-785-9080. Birazdan da günün yayın konu başlığını paylaşmaya başladığımızda dileyenler telefon bağlantılarıyla da yayına ne yapabilir? Dahil olabilir diyor. Şimdi minik bir ara, hemen ardından da hadi bakalım mesajlar telefon.

Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Ben seni.
1: Kuşadası'ndan Cengiz Bey günaydın. İş arkadaşlarıyla dinliyormuş. Kral, 3 yaşındaki çocuğumla her sabah kreşe giderken seni dinliyoruz, seviliyorsun demiş Emrah. Eyvallah. Günaydın. Avrupa yollarından selamlar Doğancan. Lüksemburg'tayım. İngiltere'ye gidiyorum. Kaptan Mustafa Könü. Günaydınlar, selamlar. Kardeşim Gülay'ı da öpüyorum, dinliyor seni demiş. Selam. İki telli sanayi semalarından selamlar dinleyenlere. Sessiz ama her güne senle başlayanlardanım bilesin demiş. Oley, selam. Bodrum'dan yazmış sevgili Hüsnü. Hüsnü, pardon. Zühtü dedim ya, Hüsnü deyince birbirinden Türk'ün adı Hüsnü gibi geldi aklıma. Sadık yazmış.
2: Başta Doğancan olmak üzere tüm Süper FM çalışanlarına günaydın.
1: Sadık, tüm dediğim, biz şu an radyoda iki kişiyiz. Ben varım, bir de teknik müdürümüz Namık var. Yani ikimize günaydın. Dükkanı biz açıyoruz. Namık abi benden biraz önce geliyor. O ibriğiyle şirketin önüne su döküyor. Toz kalkmasın, birazdan arkadaşlar gelecek diye. Ben de geliyorum abi günaydın diye. Ben direkt stüdyoya. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden selamlar diyor sevgili Hatice. İstanbul'dan Ahmet yazmış. Annem eskiden farklı bir radyoda yayın yaptığın zamandan beri dinliyor seni Doğancan demiş. Ne güzel, ne mutlu bana. +7 nerenin alan kodu? Rusya. Vay, Moskova'dan Serhat günaydın demiş. White white. Her sabah eşim beni işe bırakana kadar programın sadece günaydın ve ne konuşacağız kısmını dinleyip reklamlar bitince dinleyemediğim bir sabahtan günaydın demiş. Niye kız, elini kolunu mu bağlıyorlar? İş yerinde aç dinle. Yani ben kimsenin yaptığı işe engel olacak bir iş yapmıyorum ki sonuç itibariyle.

Süper FM'de enerji tavan ama şimdi sıkı durun. Kardeş radyomuz JoyTürk'ten kulis haberi var. Bu hafta JoyTürk'te her gün 8, 9 ve 17-18 saatlerinde günün şifreli kelimesi veriliyor. Hafta içi tüm kelimeleri topla, anlamlı cümleyi kur ve Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 19 Temmuz'daki İstanbul Adamlar konserine davetiye kazanmak için kulaklar JoyTürk'te olsun. Bol şans! Doğan canlı yayında devam ediyor.

bugünün yayın konu başlığı kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa hadi ilk telefon bağlantımızı alabiliriz artık. 0212 368 60

0: Almanya'dan Veysel yazmış. Vallahi fırsat buldukça radyomun başındayım. Günaydın. Buradan Nevşehir Kalaba köyüne selam olsun. Guten Morgen demiş. Vay vay. Veysel abi selam. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ya gerçekten bağlandın mı şu an?
0: Merhaba. Günaydın. Adın ne?
1: Yıldız.
0: Hoş geldin Yıldız. Tanıyalım. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
1: Normalde ben senin Özbekistanlı dinleyicinim. Seni ta eski radyodan beri dinliyorum. Şu an gözlerim yaşardı resmen, yemin ediyorum bağlandığıma inanamıyorum.
0: Kız abartma. Yıldız Özbekistanlısın ama Özbekistan'da değilsin.
1: Yok, şu anda Türkiye'deyim. Ha. Bebeğim var. Evliyim burada.
0: Ne güzel. Eşim Türk. Kaç senedir Türkiye'desin?
1: 10 senedir. Biraz yani 10 seneyi bile geçti.
0: Evet, Türkçen de gayet bu arada, hani hiç böyle şey yok. Ne derler? Diyalekt, şive, herhangi bir şey yok yani.
1: 10 senedir burada olduğum içindir.
0: Kız İvana Sert 30 senedir burada, hala dıpırçıkan bırmışka diye konuşuyor. Özbekistan çok güzel memleket bu arada. 2 ay önce oradaydım. Taşkent'teydim. Gerçekten
1: evet,
0: hani
1: geldiğini şey, sürekli takip ediyorum mesela.
0: İkinci gidişim hatta. Çok keyifli. Ama yani bir Özbek olarak bana söyler misin acaba neden at eti?
1: Neden at eti? Yani dana eti bir de kuzu etine göre daha tatlı herhalde. Ondan at eti.
0: Ne bileyim, fikir olarak bile hani tabii bu biraz şey, normalleştirmekle alakalı, bazı insanlara göre de hani bizim yediğimiz içtiğimiz şeyler belki garip geliyor ama ne bileyim yani, at da yemeyeydiniz bari ya.
1: Ya ya aslında ben çok düşkün değilim at etine falan ama hani bizim bir yemeğimiz var, ha gittiğinde yemişsindir, narin diye bir yemek var, o onun içine sürekli at eti koyarlar. Bir
0: ne
1: de,
0: o?
1: Yani böyle hamurdan yapılıyor. Ha. Hamuru at etinin piştiği suyun içinde böyle ince hani yayaraktan kaynatıp pişirip sonra böyle şey şeklinde, seyriye şeklinde böyle serseriye gibi kesiyorlar.
0: İstemem. Sizin ben şeyi çok seviyorum. Samsa. Samsa çok güzel,
1: evet,
0: bir şey ya.
1: Aslında
0: onun ben o şey soya filizli olan, o sebzeli olanını çok seviyorum. Çok lezzetli. Peki evet. Yıldız, hadi senle siftahımızı atalım. Ne kulağımıza küpe olsun?
1: Aslında gereksiz ilaç kullanımını böyle durdurmalarını, kulaklarına böyle küpe etmelerini
0: kesinlikle
1: çok isterim.
0: Doğru.
1: Çünkü ben yakın zamanda, yani 3 sene önce, yakın zamanda değil, annemle ablamı kaybettim. Annemi kanserden, ablamı da şeker hastalığından kaybettim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Sağ ol. Annemin böyle hani ilaçlara bir düşkünlüğü vardı. Mesela bir yeri ağrıdığında 2-3 tane hapı ard arda içme gibi bir huyu vardı. Ondan sonra şeker hastalığını da çok hafife almalarını, kulaklarına küpe olsun diye hani söylemek isterim. Hmm. Mesela böyle sadece şeker hastası deyip geçiyoruz ama ablam böyle aniden şeker hastasının yükselmesinden, şekerinin yükselmesinden komalık oldu. Komada da zaten 3 gün ya da 4 gün yaşayabildi. Yani şu şekilde 27 Ekim'de annemi kaybettim, 30 Ekim'de de ablamı. 3 gün arayla.
0: 3 gün arayla mı? Ay
1: evet,
0: yavrum.
1: Evet, 3 gün arayla. Annem kanserdi, meme kanseriydi. Her yerini nüksetti.
0: Allah
1: yani
0: rahmet eylesin.
1: Yani durduramadık.
0: Ya tabii ki hayatta birçok olayla alakalı, artık adına kader mi dersin ne dersin bilmiyorum ama ben şeye inanırım yani, işte alacak nefesi tükenmiş derler ya, türlü vesileler oluyor, türlü sebepler oluyor. Hepimiz günün sonunda göçüp gideceğiz de böyle üst üste hem anneni hem kız kardeşin, ablanı kaybetmiş olman tabii çok ağır, travmatik bir olay. Sana sabır diliyor olmakla beraber dediğine de çok katılıyorum.
1: Yani
0: çok bilinçsiz ilaç
1: şey
0: kullanmamak lazım.
1: Bizim memlekette mesela ilaçlar genelde reçetesiz satılabiliyor. Hani mesela gidip işte serumun içine katılan şeyleri de alabiliyorlar. Kendilerine yaptırabiliyorlar. Annemde böyle bir alışkanlık vardı. Mesela bir yere ağrıdığı zaman hemen gider bir serum taktırır.
0: İşte
1: diye.
0: O da yani ona iyi geleceğini düşünüyor ama işte her şeyin fazlası zarar, bilinçsiz tüketmek zarar. Ben hani şey, ağrıya fazla direnmek de doğru değil tabii ki ama benim mesela evimde bir iki tane ağrı kesici dışında çok bir şey yoktur. Ben hani olabilir.
1: Doğal yollara
0: evet, ben başım ağrıdığında bile çok mümkün değil yani, hani böyle ilaç, bir tane ilaç atayım kendime geleyim falan. Başka işte ne bileyim, bir papatya çayı içmeye çalışırım, bir böyle sakinleştirecek bir ortam yaratırım kendime falan. Yani o kimyasalları olabildiğince yani vücudumuza sokmamaya gayret etmek lazım.
1: Bir de kadınlara özellikle hani şey tavsiyemdir kanser konusunda, kendilerini 6 ayda olmadı 1 senede bir kere böyle meme kanseri olsun, başka bir şey olsun, hani böyle bir gidip kontrol ettirmelerini çok rica ederim mesela.
0: Evet, doğru.
1: Çünkü bir yerinden çıktıktan sonra ileriki zamanda her yere nüpsedebiliyor, başka yerlerden çıkabiliyor.
0: O yüzden erken teşhis hayat kurtarır. Sağ ol Yıldız'cığım, bence faydalı bir öneri oldu. Sağ olasın.
1: Çok teşekkür ederim. Bağlandığım için çok mutlu oldum.
0: Ben de öyle. Hadi sabah enerjimizi de yolla.
1: Haydi sabahlar.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD, İran'a üst üste ikinci gecede de saldırılarını sürdürdü. İran medyası ülkenin birçok kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran ordusu kuvvetle Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamalarda İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamış, gerekçe olarak da İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit ettiğini göstermişti. Trump, saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından "İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak" mesajıyla paylaştı. ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesi için Irak'taki törenler sürüyor. Cenaze gece on binlerce kişi eşliğinde Kerbela'ya götürüldü. İki gün süren Ankara'daki NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayınlandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı. Rutte, NATO'nun 5. maddesine vurgu yaptı ve "birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin kapanış konuşmasında daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını vurguladı. Erdoğan, F-35 satışı, Katsa yaptırımları ve Kaan savaş uçağı motorları satışı konularında Trump'ın olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyledi. Erdoğan, F-35'ler verildiğinde "dünya ABD sözünü tuttu" diyecek ifadelerini kullandı. NATO zirvesinde liderlerin Mehteran Birliği'nce karşılanması konusunda Erdoğan, "hepsi övgüyle bahsetti, tokalaşırken muhteşemdi" dediler. Hatta bazıları "biz yeniçerilerinizi tanırız" dedi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Avrupalı liderlerle de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Erdoğan, son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü ve Suriye ile işbirliğin artarak devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'ye olası F-35 satışları sorusuna yanıt vererek, "Türkiye ile şu anda harika ilişkilere sahibiz. F-35'leri kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor" dedi. İBB davasında görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İtalya Başbakanı Meloni'nin partisi hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini öneren bir kanun teklifi sundu. Deniz Göktaş'ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen Ölü Deniz adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu erişime engellendi. Video YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı. Bugün kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. Antalya'nın iç kesimlerinde de sağanak geçişleri var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Instagram'da paylaştım, linki var. Hani Doğan Can diye Instagram'a girdiğiniz zaman orada görebilirsiniz story bölümünde. Oradan o katıldığım programı izleyebilirsiniz ya da YouTube'a ne yaptık ne yapmadık Doğan Can yazsanız oradan da bulabilirsiniz. Oradan böyle like'larınızı, güzel güzel yorumlarınızı övün beni biraz. Altına vay efendim aman Doğan Can, duman Doğan Can, sen olmasaydın aman Doğan Can. Ne yaptık ne yapmadık Doğan Can diye YouTube'da bulabilirsiniz, haberiniz olsun.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ya tam şirketin otoparkına geldim ve bağlandım.
0: Oley. Adın ne?
1: Gözde Hatice, ben Ankara'dan.
0: Hoş geldin Gözde. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Ben bir gıda firmasında satış temsilcisi olarak çalışıyorum.
0: İyi, güzel, kolay gelsin. Nedir acaba kulağımıza küpe etmemiz gereken?
1: Bu arada Ankara'da etkinliğine de katıldım. Mükemmeldin.
0: Yani hangi, bu park buluşmasına mı?
1: Evet,
0: kız aynen. Kız ney mi? Hiçbir şey yapamadık ki. Yediniz, bitirdiniz kız. Ellenmedik, yerim kalmadı. Ney mi? O mu mükemmeldi?
1: Aynen, ben de geldim. Onsuzla elledim.
0: Vallahi yok. Şimdi organize ediyorum. Yakın zamanda Ankara'da derli toplu güzel bir etkinlik yapacağız. Merak etmeyin.
1: İnşallah. Yani seni yine bekliyoruz. Çok doğal ve çok mükemmel bir insan.
0: Estağfurullah. Olması gereken şeyleri yapınca insanlar artık böyle güzelmiş gibi algılıyor. Herkes o kadar
1: annenle,
0: garip ki.
1: Annenle baban seninle gurur duysun bence.
0: Duyuyor musunuz? Dinliyorlardır şimdi onlar. Peki Gözde, selam. Nedir acaba kulağımıza küpe olacak?
1: Ben şunu söylemek istiyorum. İnsanlar ne olursa olsun, arkadaş, iş, aile, her zaman üç maymunu oynasınlar. Görmüyorum, duymuyorum ve bilmiyorum.
0: Hmm. Ama her zaman da bu çok sağlıklı olmayabilir be. Bazı şeyleri çünkü görmezden gelmemek lazım ya, o yüzden diyorum.
1: Ya samimi, çok samimi ilişkilerde evet... Elimden geleni yapmalı ama normal bir çevrede bence görmüyorum.
0: Şey mi diyorsun yani, üzerine vazife olmayan meselelere aynen, ya da senin aynen hayatında öyle yokluğu çok koymayacak adamların derdine çok düşme yani diyorsun.
1: Aynen, ben heyecandan ifade edemiyorum ama sen çok güzel ifade ediyorsun.
0: Anladım ben seni. Doğru, doğru bu arada. Ben artık şeyim ya o konuda ya da mesela... Hani o görmedim, duymadım, bilmiyorumun da ötesine diyelim ki yapabileceğim bir şey var o durumla alakalı. Bunu bu şekilde söylemem belki çok tatlı gelmeyecek kulağa ama benim hayatımda o kadar da yer kaplamıyorsa mesela hiç kılımı kıpırdatmam. Böyle hani belki şey oluyor, hani ya ben bunun böyle lafını yapayım da belki hani yardımcı olur falan gibi bir yerden belki konular açılıyor ama ben orada çayımı yudum diyorum. Ay hallolur inşallah ya. Bana ne yani, bana ne? Bana, arkadaşlar valla artık herkes bence belli ölçüde bencilleşmeyi öğrenmesi lazım.
1: Aynen.
0: Önce can, canan da umurumda değil.
1: Yani
0: herkes kendini kurtarmaya baksın. Yarın öbür gün bir herkes kendi menfaatini düşünerek hareket ederse zaten, yani kendi kişisel mutluluğunu ön plana koyup hareket edersen daha en azından aklı selim devam edeceksin
1: evet,
0: hayata.
1: Aynen, aynen bence öyle.
0: Evet ama böyle diye diye de etrafımda kaldı 3 tane arkadaşım.
1: Benim de maalesef. Yapacak bir şey yok.
0: Kafam rahat diyelim. Peki Gözde, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese günaydın.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Derken rezervasyon, son dakika fırsatları, Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Expertise, Dino Bile.
4: Reklam.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: sözleşmiş gibi aman Doğancan, Mahmut Tuncer duymasın bu çaldığın şarkıyı diye mesaj yollamış. Valla Mahmut abiye bunun linkini yolladım. Ben de az önce önüme düştü. O yüzden çaldım yayında. Abi bunu gördün mü diye şu an tek tikte muhtemelen. Mahmut abi şey uyurken telefonunu kapatıp uyuyor ya. Abi diyorum niye şey yapıyorsun, hani uçak moduna al bari. Bayağı komple kapatıyor. Onda da o elmalı akıllı telefondan var. Ama şey yapıyor, yandan telefonu komple kapatıyor. Diyor ki şarjı biter. Abi diyorum bitmez. Uçak moduna al, aramasınlar seni. Hani şey istemiyorsan uyandırmak. Cık, cık, cık, cık. Kapatacağım.
1: Hello. Are you ready for the party?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bize çalsın diye. Buna göre.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD, İran'a üst üste ikinci gecede de saldırılarını sürdürdü. İran medyası ülkenin birçok kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran ordusu kuvvetle Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamalarda İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamış, gerekçe olarak da İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit ettiğini göstermişti. Trump, saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak mesajıyla paylaştı. ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamene'nin cenazesi için Irak'taki törenler sürüyor. Cenaze gece on binlerce kişi eşliğinde Kerbela'ya götürüldü. İki gün süren Ankara'daki NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayınlandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı. Rutte, NATO'nun 5. maddesine vurgu yaptı ve birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin kapanış konuşmasında daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını vurguladı. Erdoğan, F-35 satışı, Katsa yaptırımları ve Kaan savaş uçağı motorları satışı konularında Trump'ın olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyledi. Erdoğan, F-35'ler verildiğinde dünya ABD sözünü tuttu diyecek ifadelerini kullandı. NATO zirvesinde liderlerin Mehteran Birliği'nce karşılanması konusunda Erdoğan, hepsi övgüyle bahsetti. Tokalaşırken muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz yeniçerilerinizi tanırız dedi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Avrupalı liderlerle de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Merz de bir araya geldi. Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Erdoğan, son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü ve Suriye'de işbirliğin artarak devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'ye olası F-35 satışları sorusuna yanıt vererek, Türkiye ile şu anda harika ilişkilere sahibiz, F-35'leri kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor, dedi. İBB davasında görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İtalya Başbakanı Meloni'nin partisi hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini öneren bir kanun teklifi sundu. Deniz Göktaş'ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen Ölü Deniz adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu erişime engellendi. Video YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı. Bugün kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. Antalya'nın iç kesimlerinde de sağanak geçişleri var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taşocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Kiminle mi? Senem'le görüşüyorsun. Günün hayra karşı inşallah.
1: Hoş geldin Senem. Neye karşı hayra. İnşallah?
0: Hayra.
1: Hayra
0: karşı. Karşı olarak bunu aynen bilmen gerekirdi ya. Şimdi üzüldüm.
1: Hayra karşı inşallah.
0: İnşallah ben ekledim.
1: Hoş geldin Senem. Ne iş yaparsın tanıyalım.
0: Ben öğretmenim Doğan Can. Sana üçüncü bağlanışım.
1: Öyle mi? İyi o zaman onlardan işinden gücünden konuşmuşuzdur kesin. O yüzden gelelim konuya. Nedir acaba kulağımıza küpe edeceğin şey?
0: Yani şimdi hayatı rezil bir insan şaka yaptım tabii de. Çok fazla şey var da bence insan kendi küfürüyle evlenmeli. Evlenecekleri dipnot kulağına küpe olsun.
1: Hiç anlamadım tamam. Yani nedir mesela bu?
0: Yani mesela Karslıysan Karslı'yla evlen.
1: Ha evlenmeli. Kendi kültürüyle tabii. Eğlenmeli anladım ben. Niye dışarı çıkmasın kızımız oğlanımız diyorsun yani?
0: Yok hayır da anlaşması çok zor oluyor sonrasında. İletişimde sıkıntılar çıkıyor.
1: Ama bu biraz ailelerin hayata bakış açısıyla alakalı bir şey ya. Atıyorum yani bir Karslı'yla bir İzmirli neden anlaşamasın eğer aklı başında ailelerse?
0: Belki bizim kültürlerimizle alakalı. Hani aileleri sürekli müdahale ya bizim işlerimize doğanca.
1: Evet ama işte her memleketin iyisi var kötüsü var bakış açısını hani bilemiyorsun insanların. Yani şuralı insanla evlenilmez diyemezsin hiçbir yer için. Her memleketin iyisi var kötüsü var.
0: Tabii öyle. İşte ben de o yüzden diyorum ki en azından kendi memleketinin iyisini bul.
1: Peki sen bunu söylüyorsan o zaman bununla ilgili muzdarip olduğun bir durum mu yaşadın?
0: Tabii evliyim ben işte. Çok zorlandım. 9. yıla giriyoruz bir de şimdi.
1: Eşin nereli?
0: Aksaraylı.
1: Aksaray. Ne var ki Aksaraylı adam ne yaptı ki sana?
0: Şimdi adım vermeseydim.
1: Yani ne dedin?
0: İsmini söylemeseydim bir türlü.
1: Bir şey olmaz ne olacak? Ne yani kültür çatışması dediğin mesela hani alışkanlıklar, ritüeller falan hani atıyorum tabii, bayramda seyranda bizim orada şöyledir falan denilen şeylere zorlanman gibi şeyler mi?
0: Aynen Doğancan. Bir de mesela şey vardır bizim kültürde bilirsin geline de değer verilir yani. Ben onu da çok görmedim bu tarafta böyle bir. İşte evlendim sıkıntı, düğün sıkıntı, altın sıkıntı. Çok korkunçtu gerçekten.
1: Bilmiyorum aileyle alakalı olabilir ya da belki seni sevmediler. Yani Aksaray'la alakası olmayabilir durumun. Belki de nanaylık sendedir senem. Yani kaynanana da sormak lazım yani bunları.
0: Sağ ol
1: Doğan Can,
0: teşekkür ederim.
1: Canım eğrisi doğrusu konuşuyoruz burada. İyi peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Tamamdır günaydın.

0: Kumran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayın.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Oktay, ben Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Oktay. Bir de derler ki kadınlar çok dedikodu yapıyor diye. Sabah yayın başından beri yayına kıllı kıllı bir sürü adam bağlandı. Hiçbir hanımefendi sesi duyamadık.
1: Abi ne çekiyorsa hep erkekler çekiyor. O yüzden olabilir mi?
0: Öyle diyeceksin tabii. Evet Oktay, tanıyalım. Nereden ararsın? Ne iş yaparsın?
1: Ben Ankara'dan arıyorum. Kamu personeliyim.
0: Tamam.
1: Aslan Malatyalıyım. Evet. Yani yine az önce konuya dahil olan bir arkadaşımızın bahsettiği gibi yine bir dayı teröründen bahsetmek istiyorum.
0: Tamam, ama özet bir şekilde anlat. Kurban olayım, ıncına cıncına kadar girme. Ne oldu, ne yaptı dayın sana?
1: Ya şimdi şöyle bir durum oldu. Dayım zamanında bir araba almak istedi. Dedi ki yerim dedi. Benim param yok dedi. Bana yardımcı olabilir misin? Sene 2018.
0: Tamam.
1: Daha sonrasından tamam dayı dedim, yardımcı olayım ben sana. İşte o zamanın parası da 12-13 bin lira. Yani şimdinin mevzasına göre biraz daha iyi, yani kıymetli bir para diyelim. Aracı aldım, dedim ki dayı dedim, bana aylık ufak ufak öde, sıkıntı yok dedim. Bankalar zaten sana kredi vermiyor dedim. Tamam yeğenim dedi. Dayım arabayı aldı, 2-3 ay parayı taktı.
0: Vermedi.
1: Ondan sonra vermedi yani. Tamam. Dedi şu bu dedi. Daha sonra benim bir traktör almam icap etti. Ben aslen Malatyalıyım. Neyse bir traktör alacağım. Duydum ki dayım bu arada köyde yaşıyor. Bir inek satmış. Parası da var elinde. Anneannem de beni aradı, dedi ki oğlum dedi, dayım dedi bu ineği satmış dedi. Gel dedi bu parayı sana versin dedi. Sen git traktörünü al dedi. Yine dedi aylık sana ödemeye devam etsin dedi. Ve ben dayımın parasını 2 hafta sonra yine vereceğim kendisine. Bu ineği parasını olarak söylüyorum. Daha sonra dayımı aradım. Dayım dedi ki oğlum dedi, inek benim değil dedi, inek senin yengenin dedi. Ben de dedim ki dayı dedim, İnek yengeminse yenge kimin hanımı? O da senin hanımın. Madem inek senin değilse yenge kimin hanımı? Böyle bir durum oluştu. Ondan sonra dayım dedi ki oğlum dedi, gel dedi senin paranı vereyim dedi. Tabii akşam eve gittim, ne dayı var, ne inek var, ne yenge var. Yani böyle bir maruziyete denk geldim. Ondan sonra tabii beni arayan anneannem de o arada dayımdan bir alacağı varmış. Yani dayım anneanneme de takmış parasal olarak. O da parasını alamamış kendisinden. Ondan sonra dayım yengemi almış. Bın, nereye gittiyse bilmiyoruz. İşte aradan birkaç gün sonra geldi. Yani sizin anlayacağınız, o parayı da zorla aldık. Bizim yaptığımız kar da cebimize kar kaldı yani.
0: Aldın ama değil mi o parayı bir şekilde?
1: Yok canım, yıllar sonra alabildim ya.
0: Ne?
1: Yıllar sonra alabildim o parayı.
0: Ama aldı. Yıllar mesela atıyorum 2018'de verdim dedin.
1: 2019'da verdim, 2023 gibi falan aldım.
0: Aynı parayı aldın ama değil mi? Kaç paraydı?
1: Ya 12-13 bin lira gibi bir paraydı. Ana, yani.
0: Para pul olduktan sonra babam da verir. Gel ben sana şimdi vereyim 12 bin lirayı. Hiçbir kıymeti yok ki yani. Ana. Yani... Ya ne tatsız. Bir de yani bunu yapan aile büyüğü olduğu zaman insanın daha çok tadı kaçıyor. Hadi uyduruyorum. Dayının oğlu yapsa diyeceksin ki işte aklı kesmiyor bilmem ne falan. Türlü hevesleri var, türlü hırsları var, falanı var filanı var. Tam tersi olması lazımken onun sana kol kanat germesi gerekirken insan yeğenini dolandırır mı ya?
1: Ya neyse artık dayı yeğen arasında diyeceğiz.
0: Geç onu bırak. Kendi anasını dolandırmış sana gelene kadar.
1: Ya şimdi anneannem de ben sonradan anladım. Beni arıyor, diyor ki oğlum gel dayını neyi satmış. Sana destek olsun. O arada kendi parasını da tahsil etmeye çalışıyor. Yani dayın sana parasını verirse ben de arada 2000 liramı alırım ondan.
0: Anladım. Geçmiş olsun. Neyse artık vesile oldu. Dayının gerçek yüzünü gördüm. Bu saatten sonra da artık çok yüz göz olmaya gerek yok.
1: Yani canı sağlıksın, ne diyelim
0: abi. Evet, inek nerede? Dağa kaçtı. hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Merhaba Doğancan, ben İstanbul'dan arıyorum ama ismini vermek istemiyorum.
1: Tamam, çünkü anlatacağın olay ortalığı mı karıştıracak oley?
0: Evet, dinleyenlerden olabilir.
1: O zaman direkt mevzuya gelelim. Ne oldu, ne yaptılar?
0: Şimdi benim yaklaşık, yani bu daha yeni bir olay, 6 ay öncesinde falan. Biz 4 kardeşiz. Babam mesela, biz 3 kız kardeş olarak, bize sormadan evin tapusundan %70'e yakın bir oranını abime devretmiş.
1: En büyüğünüz erkek mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Sonra yani biz bunu sonradan öğrendik. Biraz ortalık karıştı, hani neden böyle bir şey, yani oluyorsa bile hani gizli bir şekilde olduğu için biraz böyle şeyimize gitti yani, haberimiz olmadığı
1: baba
0: için.
1: Baba hayatta mı baba?
0: Hayatta, aynen.
1: Sordun, ne diyor?
0: Sorunca da işte ben öyle verdim, hani müsait falan girdiği zaman işte sıkıntı olmasın, hani abin ilgilenir falan diye.
1: Ne alaka ya? %70'i onun, geri kalan %30'u mu 3 kız kardeşe bölüştürülüyor?
0: Yani öyle bir haksızlık oldu. Biz bir anda böyle bir şeyle karşılaşınca biraz şok olduk. Yani biz kardeşler olarak çok birlikte bağlıydık birbirimize.
1: Peki bunu abinle konuştun mu? Abi niye böyle bir gündem var diye?
0: Yani abim de diyor, hani müsait olduğu zaman, babam memlekette olduğunda ben yetkiyi daha kolay bir şekilde yöneteyim diye. Ama hiç demedik, hani böyle kardeşlerim de mağdur olur, başka türlü düşünür bizim hakkımızda. Yani yanlış düşünürler benim hakkımda diye. Üstünden geri de devretmedi de, resmen aldı yani.
1: Aslında dörde bölünmesi lazım tabii. %25 olarak dördünüze bölünecek ama bazı kültürlerde şu var ne yazık ki. Yani miras konusunda işte kızlarla alakalı, hele bir de evlilerse, onlar el kapısında, biz bu malları verelim de işte o enişteler mi yesin o parayı diye bir bakış açısı var. Aslında tam tersi olması lazım. Onlar işte yarın öbür gün belki olur, bir sorun gelir başlarına, bir mevzu olur, oldu boşandı bilmem ne, bir güvencesi olsun diye olaylara bakması gerekirken, bakış açısı ne yazık ki bu. Lafa gelince işte böyle çok güzel erkekler atıyor tutuyor da, yani en başta kendi daha mahalli bir yerden söyleyeyim, bacılarının haklarını gözetmesi gerekirken onları gasp ediyorlar. Üzücü yani.
0: Çok gizli bir şey, yani gizli olduğu için biraz biz daha çok kırıldık, hani gizli bir şekilde.
1: Ama burada bilmiyorum tabii, hukukçulara sormak lazım. Şimdi baba hayatta böyle bir şey vermiş ama bir satış yapılmadı anladığım kadarıyla. Baban oğluna bunu %70 yani, ile alakalı tarafı... belki hani şey, işlem yapabilmesi adına gerçekten bir noterden bir şey mi verdi acaba, yani o onları yönetebilmesi adına?
0: İşte para yatırması lazım, biraz ince iş ama bu bile mide bulandırıcı yani.
1: Yani... Allah sıralı ölüm versin tabii. Yani Allah sağlık saat versin. Ben demiyorum ki baban gitsin bir an önce de. Baba gittikten sonra zaten hani hak, hukuk, adalet, yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmasın abinde.
0: Yani o şekilde olacak herhalde. Büyük bir ihtimal.
1: Tatsız. Peki, sağ olasın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle

fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Mert Demir en sevdiğimiz şarkılarıyla 14 Temmuz Salı akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Ateşe düştüm ben.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yıldız Tilbe, kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 17 Temmuz Cuma akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
4: Kalbim duraksız, aykırışlarına.
3: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Türk pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. İrem Derici en sevdiğimiz şarkılarıyla 11 Temmuz Cumartesi akşamı Kartal İsmarina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Bükeceksin boynunu güller gibi sararım, acemi balık gibi ağlara dolanım.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Herkese selam, ben Tolga Gündüz. O iş bendeyi başlatıyoruz. Hiç Temmuz gibi olmayan bir havada, rüzgarlı, hatta zaman zaman yağmurlu bir İstanbul gününden tüm Türkiye'ye bir kez daha selamlar. Saat 17'ye kadar beraberiz. 17'ye kadar hem en iyi müzik var Süper FM'de, hem de en acayip haberler programı.

her yıl yayınlanan küresel yaşanabilirlik endeksi, yani şehirlere göre dünyada en yaşanabilir şehirler hangileri araştırmasında yine birinci değişmemiş. 173 şehir içinde güvenlik ve istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi temel kriterleri araştırıyorlar her sene ve ilk 10 şehri açıklıyorlar. Buna göre Danimarka geçen senede, yani Kopenhag geçen senede bir numaradaydı. Bir numarada Kopenhag var bu sene yine. Viyana var sonrasında. Ne sıkıcı yerler ha. Melbourne var. Sydney var. Zürih var. Cenevre var. Osaka var. Adelaide var. Vancouver var. Ve Tokyo var. Yani şu 10 şehir içerisinde bir İstanbul eder mi? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Konferans Ligi'nin finali İstanbul'da oynandı. West Ham taraftarıydı galiba, geldiler. Adamlar 3'te döner yemişler, anlata anlata bitiremediler. Birisi yanlışlıkla vapura binmiş, Kadıköy'e geçmiş, daha güzel bir yerdeyim ben diyor falan. Yani tamam, bir sürü şey var ama kalem var ama biz...

İrem Derici üzerinden gördüğümüz ama hepimizin dikkat etmesi gereken bir haber var. İrem Derici geçtiğimiz günlerde parmağının yamulduğunu hissederek hastaneye gidiyor ve diyorlar ki ona bu çok yaygın bir hastalık, smartphone pinkiymiş ismi de. Çok da havalı İrem olunca. Havalı bir şey oldu. Hakikaten kızın parmağı şişmiş, kocaman olmuş ve bir atel takmışlar. Demişler ki şu şekilde telefonu kullanmayın. Uzun süre kullananlarda mutlaka bir şey olacak. Mesela geçtiğimiz günlerde okuduğum haberde de boynunuzu sürekli aşağı doğru eğdiğiniz için bir süre sonra kamburluğa bile yol açabileceği söylenmişti. Parmağınızın üstüne bu canına yandımın, yani serçe parmağınızın üstüne oturttuğunuzda bir süre sonra orada şişme ve yamulma oluyormuş. İrem Derici'nin bir faydasını daha gördük. Bize yapmamamız gereken bir şey anlattı. O yüzden bir kez daha teşekkürler.

Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Mert Demir en sevdiğimiz şarkılarıyla 14 Temmuz Salı akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Ateşe düştüm ağa. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gün

İlişkiler çok acayip bakın. İlk bakışta harika görünen ama aslında ilişkileri tamamen berbat eden 7 erkek tipini şey yapmışlar, sıralamışlar. Nasıl oluyormuş? Yani başta böyle şey yapabiliyor, sizi çok böyle çekici hissedebiliyorsunuz ama hanımlara yönelik bir haber bu. Ben kendi kendime anlatmıyorum. Bizim bir tek erkek dinleyicimiz yok yani. O yüzden ne bakıyorsun? Yani 7 tane erkek tipi sizi yarı yolda bırakırmış. Mesela baba tipi ama güven veren, özgürlüğü kısıtlayan baba tipiymiş. Bu ilişkide yarı yolda bırakırmış. Bu bad boylar var ya, kötü çocuklar. Kadınların birçoğunun, bayağı aklı başında olanlar bayılmaz da, birçoğunun sevdiği kötü çocuklar mutlaka yarı yolda bırakılmış. Çok iyi çocuk, içinden bir canavar, o da yarı yolda bırakıyormuş. Bağımlılık yaratan kahraman, her şeye koşturan, ben hallederim ya, o da yarı yolda bırakırmış. İş insanları, yoğunlukla işiyle ilgilenen insanlar da yarı yolda bırakabiliyormuş. Asla büyümeyen fıldır fıldır çocuklar, çok tatlı bu diyorsunuz ama bir süre sonra adamın harbiden çocuk olduğu ortaya çıkıyor. Son olarak da baştan çıkarıcı erkek, böyle havalı, giren parfüm kokusu, o gelmeden 3 dakika önce gelir falan ama bu adam da zaten onu bilerek yaptığı için yarı yolda bırakacak adamlardan 7.

0: dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden.

güzel şarkılar çalıyoruz ya Süper FM'de yine. Çok zeki olduğunuzu ama belki de farkında bile olmadığınızı gösteren 3 işaret varmış. Yani siz onu çok dillendirmez misiniz? Yani ben çok zekiyim aslında falan diye ama bunu belirten, gösteren 3 tane işaret varmış. Onlardan ilki şuymuş. Başarısızlık onları yok etmez. Yani başarısız olursanız tekrar tekrar sizi beslemesini sağlayıp o başarının başarıya giden yolu açarmışsınız. Sonrasındaki neymiş? Suçu asla zeki insanlar başkalarında aramazlarmış ve başkalarına atmazlarmış suçu. Üçüncüsü de kontrol edemedikleri şeylerle savaşmazlarmış. Yani olay sizin dışınızdaysa onu üzülmenin ya da müdahale etmenin bir anlamı yok diye düşünüyorsanız siz de o zeki insanlardan biriymişsiniz.

Burçlara inanıyor musunuz? Yo size size gülmüyorum. Tabii inanırsınız, insanların kendilerine pozitif bir şey empoze edilmesi güzeldir. Acısa da öldürmez diyorlar. Hayat onlara asla yıldırmıyor. Dünyaya kafa tutan demir bilekli burçlar. Be! Sal beni gideyim alayım neri hangi toprağa istiyorsanız bu gazdan sonra. En güçlü burçlarmış bunlar. Dünyaya kafa tutarlarmış. Hangileriymiş? Umarım sizin de burcunuz vardır bunların içerisinde. Birinci sırada Oğlak burcu varmış. Dünyaya kafa tutarlarmış. Boğa burcu varmış. Aha, Akrep burcu. Ben. Bir de Akrep burcu varmış. Bu üç burç dünyaya kafa tutarmış. Aynen. Ne diyeyim ben şimdi buna? Zaten 12 tane burç var.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Brezilya'da Rio de Janeiro Havaalanı'nın otoparkına 2020 yılında bir araç bırakılıyor. Ve hiç kimse ilgilenmiyor. Ya diyorlar ki bu araç sürekli burada. Zaten leş gibi olmuş. Arabanın fotoğrafı da var. Ve diyorlar ki bu araç ne zamandır burada, bir plakasından bakalım ne kadar borcu olmuş bunun diyorlar. 35 bin dolar yani 1 milyon 640 bin lira. Üf. Borcu çıkmış arabanın. Bırakıldığı zaman araba son modelken şimdi bayağı eskimiş ve ne yapacaklarını şaşırmışlar. İlk defa geliyormuş başlarına böyle bir şey. Orada bırakmışlar, duruyormuş. Ben ne olduğunu size söyleyeyim. Benim yıllar evvel bir arkadaşım Amerika'ya pilotluk eğitimi almaya gitti. Başaramadı. Geri dönerken bir hevesle aldığı o dönemin en son model arabalarından birini aynı bu şekilde havaalanının otoparkında üzerine anahtarını takıp bıraktı. Geldiğinde hala ağlıyordu. 15 saatlik uçuş. Arabaya ağlıyordu ama. Bu da onun aynısıdır. Brezilya'da yapamayan birisi anahtarı da kim alıyorsa alsın diyerek bırakmış büyük ihtimalle. Başka bir şey gelmiyor aklıma.

0: Kur'an Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Hazırsanız çok korkunç bir haber okuyacağım şimdi size. Hakikaten ben ürküyorum bu haberlerden. Laboratuvar ortasında hayat üretme çalışmaları son hızla devam ediyor. Bu zaten başlı başına bir şey. Bunu okusam bıraksam gene laboratuvarda hayat üretiyorlar. Yapılan çalışmalar ile daha önce bilim insanları ilk başarılı kalp atışını gerçekleştiren hücreyi üretmeye başarmışlardı. Şimdi ise yapılan çalışmalarla ilk kez kendini besleyebilen ve büyümeyi başaran hücre geliştirmişler. Çok korkunç değil mi bu? Sputcell adı verilen bu insan yapımı hücre beslenebiliyor, büyüyebiliyor ve tıpkı organik bir hücre gibi çoğalabiliyor. En çarpıcı nokta ise tamamen cansız kimyasallardan üretilmiş olması. Korkunç değil mi ya? Ben neyse susayım, burada başka yerlere gider konu. O yüzden hakikaten susayım ya.

0: birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktın o gece her şeyini, ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime.
1: Biliyorsunuz milyonlarca yıl evvel dünyaya bir göktaşı çarptı. Yaşam bitti, tekrar başladı falan filan. Sonrasında bunları ben hep bilim kurgu filmlerde de var biliyorsunuz. Tekrar yaşayabilir miyiz diye bir çekincem var. Korku demeyelim de çekincem var. 2029 yılında dünyaya ilk kez bu kadar yakından geçecek bir göktaşı varmış. Apois ismi ve 31.600 kilometre mesafeden geçecekmiş dünyaya. Şimdi uzak gibi geliyor ya. Bazı uydular bundan daha uzakta, yani dünyanın gönderdiği uydular bundan daha uzakta. Bayağı yakından geçecekmiş. Dünyanın %90'ı bu geçişi izleyebilecekmiş, hava şartları el verdiğinde. Tabii insanın aklına şey geliyor. Ulan dinozorlar hani aynı şekilde falan diye. NASA açıklama yapmış. 100 yıl boyunca dünyaya çarpacak herhangi bir göktaşı yok demişler. Ama ilk açıklama bayağı bir tırsıtmış. İlk açıklamada dünyaya çarpma oranı %37 demişler. Sonradan hesap yanlışı çıkmış. 100 yıl boyunca daha rahatız. Bize de o zaman.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Tolga Gündüz'le

Süper FM'de devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir öğleden sonra diliyorum. Yine bu saatte de en iyi müziği bulacaksınız. Yine bu saatte en acayip haberleri bulacaksınız. Hakikaten hem teknolojik hem parayla ilgili. Ha? Böyle güzel haberler var. Burçlar var yine yalandan. Onları da paylaşacağım. Herkesin gönlü olsun. Reytingimiz bol olsun. Başka derdimiz yok. O yüzden ikinci saate de hoş geldiniz.

deniz suyundan temiz su üretme, içilebilir su üretme hikayesi biliyorsunuz çok uzun süredir var. Hatta lüks teknelerde bununla ilgili denizden çekilip böyle arıtıldıktan sonra o su tüketiliyor içeride genelde. Bununla ilgili hiçbir makine kullanmadan İtalyan bir tasarımcı Gabriele Diamanti'ymiş tarafından geliştirilen güneş enerjili su arıtma sistemi elektrik ya da filtre kullanmadan deniz suyunu içme suyuna dönüştürüyormuş. Elio Domestico adını vermiş ismine de. Yalnızca güneşin ısısından yararlanarak günde yaklaşık 5 litre su üretebiliyormuş. Aleti görün böyle hani bizim kuru fasulye yaptığımız güveçlere benziyor. Üzerinden suyu koyuyorsun, 5 litre suya kadar bütün minerallerini ve tuzunu ayırdıktan sonra size içme suyu sağlıyormuş. Artık mevzu buraya gidecek. Bir dere kenarına taşıracağız. Oraya bir tane şey koyacağız. Değirmen, oradan elektrik üreteceğiz. Çok para. Her şey çok para. Buradan yırt-

Köylerde çok kullanılır kara lastik denilen bir ayakkabı vardır. İşte hem soğuğu geçirmez, içine kalın bir yün çorap giydiğinde hem suyu geçirmez ve bir de uzun süre dayanıklıdır. O bayağı dökümdür. Amerika'da moda olmuş biliyor musunuz? Amerikalı erkeklere bunu babet diye satıyorlarmış. Bir de balerin babet diye. Fiyatını merak ediyor musunuz? Bir tane marka vermişler, ben söylemeyeceğim. 990 sterlin. Yani 45 bin liraya bunu onlara kaskallıyormuş. Ve acayip moda olmuş. Hakikaten acayip moda olmuş. Mesela benim bir arkadaşım şimdi Tolga'cığım merhaba ne haber, Amerika'dan döndüm ben, balerin babet aldım deyip bunu benim yanıma gelse bunu giyip ben yüzüne bir daha bakmanın dışında başka eylemlerim de olur. Yani hakikaten moda diye bazen çöp sepeti çöp torbası şeklinde şeyler de satıyorlar biliyorsunuz. Çantalar falan. Yani o moda değil arkadaşlar. Bir şekilde sizi size para harcatıyorlar. En kibar zannediyorum bu şekilde söyleyebilirim.

var. Bu hafta JoyTürk'te her gün 8, 9 ve 17-18 saatlerinde günün şifreli kelimesi veriliyor. Hafta içi tüm kelimeleri topla, anlamlı cümleyi kur ve Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 19 Temmuz'daki İstanbul Adamlar konserine davetiye kazanmak için kulaklar JoyTürk'te olsun. Bol şans! Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

bekledim mi acaba ya diye düşünüyorsanız bunun aslında basit bir unutkanlık olmadığını söylüyor uzmanlar. Çünkü neden? Şöyleymiş açıklaması da. Kapıyı kilitlemek, ışıkları kapatmak, ocağı kapatmak ya da arabayı kilitlemek. Bunlar her gün defalarca yaptığımız rutin davranışlar arasında yer alıyormuş. Uzmanlara göre beyin sürekli tekrarlanan bu eylemleri zamanla otomatik pilot moduna alıyormuş. Ah, bilgisayar gibi değil mi? Yani sen bunu yapsan da o sırada yaptığını kaydetmiyor mesela beynin. Ve sen de diyorsun ki acaba kapattım mı ya? Ütüyü ne yaptım ya falan diye panik yapıyorsun. Bu yüzden kişi aslında kapıyı kilitlemiş de olsa birkaç dakika sonra bu anıyı tekrar net hatırlamaya çalışıyormuş ve bu paniği yaşıyormuş. Kapıyı kilitledim mi ya? Aslında kilitlemişsin. Çünkü bu senin

sonra bir yerden bir yere yolculuk yaparken yol kenarlarında görüyoruz değil mi? O rüzgar değirmeni mi deniyor onlara? Elektrik üretiyorlar hani. Onların bir yeteneği de etrafını elektrik satmaktan çok elektriği depolamak, biliyor musunuz onu? Yani bizimkiler yapıyor mu bilmiyorum ama dünya elektriği depoluyor da. Dünyada en çok elektriği kim, şaşırır mısınız, şaşırmazsınız, kim depoluyor olabilir? Bir düşünün. Çin. Evet. Yani bunu depolanabilir halde tutuyor olmak korkunç bir güç yani. Çin her türlü güçlenmeye devam ediyor ve Amerika'nın neredeyse 3 katı depolamaya başlamışlar elektrik enerjisini. Almanya, Avusturya, İtalya, Birleşik Krallık ve Japonya geliyor. Dünyanın geri kalanının da neredeyse 3,5 katı bir elektrik depolama haznesine sahipmiş Çin. Valla ilk başlarda hatırlarsanız Çin malları dünyaya yayıldığında ya bu ne ya? Ya şimdi böyle şeyle vergiler de gelince bakıyoruz değil mi sayfaları açmayı? Ya ne güzel, keşke söylesek ama falan diye alışverişini de yapamıyoruz. Adamlar her şeyi yaptılar.

UNESCO eğitimle ilgili bir rapor yayınlıyor ve o raporda gayri safi milli hasıla içerisinde ülkelerin eğitime ayırdığı pay ölçülmüş. Bizim için çok üzücü tabii. Yani ülkelerin ayırdığı paylar en yüksek mesela İzlanda 7.3, Hollanda 5.2, Belçika 6.3, ne bileyim Danimarka 6.4 iken Türkiye 6.1 ve listenin Allah'tan sonuncusu değiliz. Yani mesela bizden daha kötü durumda olan İrlanda var. İrlanda'da 2.9 iken eğitime ayrılan pay Türkiye'de de 3.1'miş. Biz bu seviyeyi çok zor hemen olması ama 4.5-5'lere çıkarttığımızda zaten bambaşka bir şey konuşuyor olacağız ki o zaman da neredeyse Almanya, ne bileyim Polonya, Avusturya seviyesine çekmiş olacağız eğitim.

her gün bir pompa haberi vermezsem biliyorsunuz ben çok mutsuz oluyorum. Zaman zaman bu benzin pompası. Zaman zaman işte indirim oluyor, zaman zaman zam geliyor ama bu hafta içerisinde motorine üçüncü kez bu gece zam bekleniyormuş hanımlar beyler. Ama bir de öyle böyle bir zam değil bu sefer. Hakikaten bu savaş canımızı yakmaya bizden ötede de olsa, yakın tamam ama ötede de olsa canımızı yakmaya acayip devam ediyor. 9 Temmuz gece yarısı itibariyle, yani bu gece yarısı itibariyle 3 lira 8 kuruş artması bekleniyormuş motorinin. 3 lira 8 kuruş. Böyle 70 lira oluyor mu? Olmuyor mu? Bakayım ne oluyor? Olmuyor ya. Neyse artık.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yıldız Tilbe kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 17 Temmuz Cuma akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarına.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

yapacağız zam haberini falan. Biz burçlardan devam. Astrolojide keskin ve güçlü karakterli burçlar varmış. Onlar hayatları boyu taşıdıkları dik karakterleri nedeniyle ilişkilerinde de adeta salvolar atarlarmış. Yemedim bile salvoyu. Peki en çatışmacı ve anlaşılmaz burçlar hangileriymiş? Kim araştırdı bunu? Bir kaynak görebilir miyiz? O kaynağı beğenmedik, öbürünü gör. Kimmiş bu çatışmacı burçlar? Toksik yani, anladınız mı? Mesela bir numarada Koç varmış, iki numarada Başak, üç numarada da Kova varmış. Uyum için çok zor burçlarmış bunlar. O yüzden dikkat et.

Zaman zaman Türk filmlerindeki tesadüflerin çok abartılı olduğunu düşünürüz, bu Yeşilçam zamanındakileri biliyorsunuz değil mi? Hani tesadüfen bir yıl sonra karşılaşırlar falan filan. Ama hayat hakikaten de çoğu zaman tesadüflerden ibaret. Bunu niye söylüyorum? Nepal'de yaşayan bir adam 2012 yılında annesi ve babasıyla bir nehir kıyısındayken filin saldırısına uğruyorlar ve annesiyle babası ölüyorlar. Sonrasında geçtiğimiz yılda adam aynı bölgeden geçerken aynı fil bu sefer gelini ve torununu öldürüyor. Adam tabii darmadağın oluyor ama aileyi nasıl hatırladığını filin bütün bilim insanları konuşmaya başlamışlar. Özellikle bu aileye saldırmasının sebeplerini araştırıyorlarmış. Hayat hakikaten tesadüflere büyük gerek.

Açık Hava konserleri başlıyor. Türk pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 22 Temmuz Çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Biz erkekler zaman zaman kadınların güzellik için yaptığı şeyleri görünce, özellikle iki erkeksek falan, birbirimize bakıp şaşırıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu ne ya falan diye şaşırıyoruz. Onlardan bir tanesi de oje sürmek değil mi? Bir başlık açarak söylemek isterim. Takma tırnak takmayın, yeter ya. O nedir? Ağaca mı tırmanacaksınız arkadaş? Onun dışında da oje ile ilgili bir faydalı bilgi vereyim hemen. Ojeyi kurutmak için üflüyorsunuz ya. Aslında çok basit işlemler de varmış. Mesela katmanlarını ince tutunca oje hemen kuruyormuş. Hızlı kurutucu damla ve cila kullanabilirmişsiniz. Bunun dışında saç kurutma makinesini soğuk tarafını çalıştırarak kurutabilirmişsiniz ojenizi. Bir de buzlu suya batırırsanız hemen kururmuş. Öyle yazıyor valla. Sabah yazmış. Şimdi iki saate uğraşır sürerseniz ondan sonra bir şey olur. Ben onların haberini okudum.

0: kadar gelirim.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz.

Bir dönem suça sürüklenen çocukları konuştuk biliyorsunuz. Ama yaşları küçük olduğu için ceza almıyorlardı falan. Allah'tan hani artık kim ne hak ediyorsa onu alıyor. Onunla ilgili bağlantılı belki de bir haber. Ben o zamanlar da söylemiştim. Eğer çocuk suça sürükleniyorsa bu ailesinin sorumluluğundadır. 18 yaşına kadar bu çocuk reşit değil, ailesine öğretiyorsa onu yaşıyordur diye. Bununla birazcık bağlantılı. Erzurum'da bir motosiklet sürücüsü henüz 14 yaşında polis ekipleriyle karşılaşıyor. Ehliyeti tabii ki yok, kaskı yok. Ekipler durdurmaya çalışıyor, durmuyor. Daha sonra kaza yapıyor. Kaza yaptıktan sonra bir sağlık durumu yok ama ne oluyor hemen söyleyeyim. Motosiklet sürücüsünün yaşının küçük olması nedeniyle babasına dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira... Sürücü belgesiz araç kullanmaktan, kullandırmaktan 40 bin lira, kırmızı ışık ihlalinden 5 bin lira var ya hiçbir şey atlamamış polisler helal olsun. Tescilli zorunlu aracı tescilsiz kullanmaktan 2179 lira olmak üzere toplamda 247.179 lira ceza kesmişler. Yani çocuğun yaşı küçükse ondan sorumlu olan sizsiniz ebeveynler.

peynir önemlidir. Lezzetlisi vardır, lezzetsizi vardır. Ama hani kahvaltı sofrasında bir poğaçanın içerisinde güzeldir. Ama bunun dışında en sağlıklı peyniri de böyle konuşuruz hep. O daha iyidir, o herkes başka bir şey söyler. Ama kliniklerde yapılan araştırmaya göre, hemen okuyorum. Sağlık uzmanlarına göre insan vücudu için en sağ, en yararlı ve biyolojik değeri en yüksek olan peynirin aslında tezgahlarda kilosu en ucuz ve en mütevazi şekilde duran lor peyniri olduğu kesin olarak açıklanmış. Lor peyniri ne ya falan diyoruz ama hakikaten yediğinde içinden sağlık fışkırıyormuş. Mesela inanılmaz bir protein varmış lor peynirinde.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Yazın en can sıkıcı şeyi sivrisinekler. Başka hiçbir şey canımı yakmaz. Güneş 500 derece olsun hiç şikayet etmem. Girerim duşun altına rahatlarım. Ama o sivrisineklerden kaçılmıyor ya. Ya da tam kaçtım zannediyorsun, bir yerde bir kaşınıyorsun. 3 saat durmadan oradan tırnak izi çıkıyor falan. Peki merak ettiniz mi? Yanınızda oturanı sivrisinek sokmuyor da sizi niye sokuyor? Mesela ben oyum. 10 bin kişilik bir konserde olayım. Bir tane sivrisinek olsun. O şerefsiz gelir beni sokar. Neden oluyormuş bu biliyor musunuz? Araştırma yapmışlar. Araştırmada sivrisineklerin en fazla yöneldiği kişiler arasında hamileliğinin ikinci 3 aylık dönemini yaşayan kadınların bulunduğu öngörüyor. Bu ben değilim. Bu kişilerin ciltte yağlı tabaka olan sebumun parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı bileşkeleri daha yüksek miktarda ürettiği tespit ediliyor. Yani diğer kısımdaki kişilerin de. Ayrıca bira tüketiminin de, ki alkol sağlığa zararlıdır, sivrisinekleri çekmede etkili olduğu ortaya çıkmış. Öte yandan sivrisineklerin belirli kan gruplarını tercih ettiği yönündeki yaygın inanış ise bilimsel veriler tarafından desteklenmemiş. Yani bu üretilen vücut tarafından sebumun miktarı çok fazlaysa o sinek sizi buluyor. Allah'ın cezası ya. Allah yazı zehir.

Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte birçok mesleğin tehlikede olduğu düşünülüyordu. Onlardan bir tanesi de hani yapay zeka kendi kendini üreteceği için yazılım mühendisliği en çok etkilenecek şey demişlerdi. Ama öyle değilmiş. Bakın, yapay zekanın özellikle kodlama araçlarıyla yazılım mühendisliğini en fazla tehdit ettiği düşünürken Signalfire'ın 2025 verileri tam tersini ortaya koymuş. Büyük teknoloji şirketlerinde mühendislik rolleri yeni iş alımlarla %55'ini, yeni iş alımlarda %55'ini oluşturmuş. 2019'a göre %7 daha fazla mühendis almışlar işe. Yani buradan şu sorun çıkıyor. X'te de görmüştüm böyle bir tweet. Şey demişler. Yani eğer sizin rakibiniz, sizinle aynı işi yapan rakibiniz yapay zekayı sizden daha kötü kullanıyorsa onun mesleği tehlikede. Siz iyi kullanıyorsanız yapay zekayı, siz daha çok ileriye gideceksiniz diye. Haklılar galiba.

programın sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Yarın yine saat tam 14'ü gösterdiğinde 3 saat boyunca en iyi müziği ve size en acayip haberleri sunacağım. Umarım zam haberi vermem şimdiden. Bu bir temenni ama. Yani gün geçmiyor ki yeni bir pompa haberini sizinle, yani pompa der, benzin pompası haberini sizinle paylaşmayayım ki bugün de onlardan birini yaşadık. Yarın daha güzel haberlerde, daha eğlenceli haberlerle burada olacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Ben
2: sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Şimdi bugünün yayın konu başlığı. Tam iki hafta önce bugün işlemişim. Yani önceki perşembe işlediğim bir konu başlığı ama benim en iştahla yayında konuşmayı sevdiğim konu bu. Bazı konular var öyle hakikaten bazen yalan yok bulamıyorum bir şey. Neyse ya diyorum tamam bu olsun. Ama bazı konular var o konuları her başlattığım andan itibaren böyle ellerimi ovuşturmaya başlıyorum. Allah kim bilir neler gelecek bugün diye. Bugün sevgili dinleyicilerim zannediyorum ki hiçbirimizin kaçamadığı, hiçbirimizin maruz kalmaktan kurtulamadığı o mevzu. Akraba akbabadır diyor. Ve akraba terörü bugünün yayın konu başlığı. Doğancan bizim başımıza dayım neler etti biliyor musun neler getirdi. Doğancan halam bizim eve büyü koymuş. Doğancan sen babaannem git annemin altınlarını gizlice çal ondan sonra iftira at bilmem ne falan. Doğancan benim çocukluğumda teyzem yüzünden şöyle bir travmam var falan filan diye artık böyle başınıza gelmiş olan artık yani sokaktaki adam yapmaz bunu. Bir akraba nasıl bunu yapabilir dedirten akraba terörü bugünün yayın konu başlığı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hoş geldin Mustafa. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Ben makine mühendisiyim.
2: Güzel. Genelde hangi tarz makinelerle haşır neşirsin abi?
3: Genelde makine bakım, tamir, onarım, o işleri yaparım.
2: Anladım. Yani. İyi, kolay gelsin. Peki bugün akraba terörü. Koşa koşa aradığına göre sende de mevzu var.
3: Aynen abi, ben zaten açtın bir yüzüme, kapattın telefonu, tekrar aradım ben.
2: Hattan düşmüşsündür ha. Ben yayında konuşuyorum, haberim bile yok. Evet, ne oldu, ne geldi başına, anlat.
3: Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce çalıştığım iş yerinden ayrılmıştım. Bir iki hafta dinlenmeden sonra dayım beni aradı. Öyle dedi, evde yatmakla olmaz, yanıma gel.
2: Tamam.
3: Dayım da mühendis. Dayımın bir sürü mal varlığı var. Bir tane dükkanı vardı. Boş duran. İçinde malzemeler dolu. Dedi ki dükkanın başına geç. Oradaki malzemelerle kendine iş yap, güç yap, ben de sana iş paslarım. Tamam. Öyle çalışırsın, evini geçindirirsin.
2: Güzel, evet. Yani şu ana kadar her şey yolunda, evet.
3: Dedim ki ya, ne dayılar varmış dünyada yani. Bu insanlar dayılarından neler çekiyorlar.
2: Ama anladığım kadarıyla birazdan sen geleceksin dayılara.
3: Aynen öyle. Onun için yalnız babam da bu arada bana diyor ki, bak diyor, dayının ipiyle kuyuya inilmez. Dikkat et.
2: Tamam.
3: Dedim ki ya baba, anlattım babama da, babam benden habersiz dayımın yanına gitmiş. Ona da aynı şeyleri söylemiş. Yani teyit ettirdi beni bir nevi. Ondan sonra aradan bir iki gün geçti, ben dükkanın anahtarını istedim. O da dedi ki, anahtarı ne yapacaksın dedi. Dayı dedim, hani dükkana bakacağım, oradaki malzeme ne var listesini çıkaracağım falan. Dedi ki oğlum dedi, dükkanda senin işine yarayacak bir şey yok dedi. Bir tane de kötü bir arabası vardı. Onun da anahtarını almıştım ben. Zaten benden habersiz arabanın anahtarını da almışsın dedi.
2: İyi de yani kendi demedi mi zaten dükkandaki malzemelerle bir şey yap, kendini geçindir falan.
3: İşte kendi dedi de ondan sonra olaylar ne olduysa artık. Devreye kimler girdiyse.
2: Tamam, yengen.
3: Ondan sonra biz de arabayı ayağa kaldırdık. Bir sürü masraf yaptık falan filan. Ondan sonra babamı aradım. Baba dedim, senin dediğin ortaya çıktı dedim. Ondan sonra anneannemle dedemi aradım. Anneanne dedi dedim, sizin bu oğlunuz da dedim, iyi yetiştirememişsiniz arkadaşı dedim. Öylelikle götürdüm, her şeyi teslim ettim.
2: Tamam, ne oldu şimdi? Yani ne yaptı ki dayı sana yani? Bir kötülük yapmamış günün sonunda. Yani vaadini yerine getirmemiş sadece.
1: Bu sabah Doğan

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kenan, ben Suudi Arabistan Mekke'den arıyorum. Geçenlerde WhatsApp'tan siz kaydımı dinlediniz. Çok mutlu olmuştum ve evet, ilk defa bağlandım şu an.
2: Doğru. Sana. O gün de sormuştum, Mekke'de mi yaşıyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Anlat o zaman. Ne yapıyorsun Mekke'de?
1: Evet, ben elektrik mühendisiyim. Burada bir toplu taşıma şirketinde işe başlamıştım.
2: Ne zaman?
1: 2 hafta oldu. İş değiştirdim. Yaklaşık 9 yıldır.
2: 9 yıldır oradasın.
1: Evet.
2: Vay be, ne enteresan.
1: Şu an ciddiyim, şu an biraz heyecan yaptım bayağıdır. Çünkü 7 yıldır seni takip ediyorum, ilk askere gittiğim dönemden beri.
2: Yapma ya.
1: Hani senin bir Instagram senin bir Instagram postun vardı. Saçını kestirdikten sonra bir bayan yakının
2: abla
1: kapı zili gibi gülüyordun.
2: Aynen. O viral oldu bayağı. Dalga geçti video. Oradan mı keşfettin beni?
1: O dönemden beri. Yani aslında enerjin çok güzel. Hani sabahları İşe giderken böyle seni dinlemek tabii mutlu ediyor.
2: Ne mutlu bana. Ailen nerede peki, Türkiye'de?
1: Ailem de benimle. Bir oğlum bir kızım var. Burada okuyorlar. Uluslararası bir okula gidiyorlar. Hem İngilizce hem Arapça öğreniyorlar. Onlar
2: güzelmiş.
1: Güzel oldu.
2: Şundan dolayı enteresan dedim. Şimdi haliyle Kabe'nin bulunduğu şehirdesin ya sen. İnsanlar oraya evet, büyük bir heyecanla, yoğun duygularla gitmek için can atıyor. Sen orada yaşıyorsun. Orada yaşadığın için mesela böyle rahat rahat girip çıkabiliyor musun, onu merak ettim ben.
1: Tabii yani aslında Kabe yani normal bir mescit gibi.
2: Evet.
1: 5 vakit hani namaz vakitlerinde gidebilirsin, istediğin zaman gidebilirsin. Hı-hı. Bu çok büyük bir şans, çok büyük bir nasip. Hani bilmiyorum, şükrediyorum bunun için.
2: O zaman sen böyle namaz kılacağın zamanlarda değil mi? Hani kıble neresiydi demiyorsun, camdan bakıyorsun, oraya doğru dönüyorsun direkt. Senin için çok daha kolay oluyor herhalde.
1: Yani
2: evet. İyi, peki Kenan, nedir acaba akraba terörü bugünün yayın konu başlığı? Senle siftahımızı atalım.
1: Hani biraz böyle anlatsam mı anlatmasam mı diyeceğim
2: türden bir şey. Ne oldu?
1: Ya şöyle, ben çok küçüktüm. 7-8 yaşlarındaydım. Bizim köyde çok eski evimiz var. Oraya belki 20 yıl falan hani biraz maddi imkansızlıklardan okurken hani çok sıkıntılar da çektik. Annem babam ilkokul mezunu. Sağ olsunlar, biz 3 kardeş üçümüze de üniversite okuttular. Haklarını ödeyemem.
2: Hı hı.
1: O konuda. 20 yıl kadar kapalı kalmış bir köy evine 20 yıl sonra biz böyle işte bir eve ne lazımsa, işte yatak, yorgan, tencere, tava, her şeyi böyle İstanbul'dan alıp uzun süre kullanılmamış bir. Gittik, temizledik, açtık, oraya yerleştik ve bir ay işte köy tatilimizi yaptık. Ben 8-9 yaşlarında ilk defa köyümüzü gördüm.
2: Hı hı.
1: Sonra biz İstanbul'a döndük, işte sağ olsun bir amcam geldi, dedi ki aman işte hani dede evine sahip çıkarlar, biz ya hakkımızı kaybederiz diye mi korktular artık bilmiyorum.
2: Hmm.
1: Evin anahtarını istedi. Tabii ki demedik, sonuçta onun da babasının evi. Hmm. Dedik yani bütün eşyalar, yatak, yorgan, her şey hazır, gidip kullanabilirsin, tabii ki kalabilirsin diye.
2: Hmm.
1: Fakat dedik hani köy evi yağmur alabilir, çatısı vesairesi güzelce kapat. Yine gittiğimiz zaman oradaki evi kullanabilir halde bulalım diye.
2: Tamam.
1: Anahtarı verdik ve o gitti, kendisi 3 ay kaldı bizden sonra ve
2: yerleşik hayata geçti. Siz dayadınız, döşediniz, yorganı, nevresimi serdiniz, amca geldi bütün aile.
1: Şimdi daha kötüsü oldu. Ertesi sene yazın tekrar gittik köye ve biz hiç sadece kıyafetlerimizi götürdük. Çünkü bütün eşyayı bir önceki sene düzmüştük aslında. Köy evi
2: tamam,
1: kullanıma hazırdı. Oradan çıkarken gidip bakkaldan bir karton tamamını haşlayıp yatak yorganların arasına sokup kapıyı kilitleyip İstanbul'a öyle gelmiş.
2: Bir dakika, ne ses kesildi. Bir karton ne haşlamış?
1: Yumurta alıp haşlamış ve haşlanmış yumurtaları yatakların, yorganların arasına sokup
2: neden
1: İstanbul'a öyle gelmiş. İşte bilmiyorum, insanlar kötü olunca acaba bu kötülük neden, ben de anlamıyorum. Ben o zaman 9 yaşında bir çocuk.
2: Yani 30 tane yumurta haşlıyor, bunları soyuyor değil mi? Kabuklarıyla değil, soyuyor, haşlamış ya, yumurtaları.
1: Kabuklarıyla koymuş. Biz köye bir vardık ertesi sene. Bütün yatak yorganın arasına fareler yavru yapmış. Her şeyi çöpe attık. Bütün eşya kullanılamaz haldeydi.
2: Ne bu gerizekalı? Ne bu şey yani? Hani manası ne? Babana mı bir düşmanlığı vardı da? Madem öyle, hadi bakalım dayarsınız, döşersiniz.
1: Yani
2: ha? Öyle dayanmaz
1: hani
2: böyle. Nedir ya? Amaç
1: yani
2: ne?
1: 20 yıl kullanılmayan köy evi 20 yıl sonra biz gidince kıymete bindi. hani bilmiyorum ya, işte insanların içindeki kötülüğü anlamak çok kolay değil.
2: Bak hemen hiç aklıma gelmemişti. Bir sürü dinleyicim aynı zamanda büyü Doğancan o büyü diye mesajlar geliyor. Kız yumurta
1: büyüsü. Yok ya, büyü yapacak kadar zeki birisi değil.
2: Büyü genelde geri zekalar yapar ama unutma. Görüyor musun sen
1: ya
2: ben,
1: ben
2: sonra şeyi merak ettim. Sen tabii çocuktun da sordu mu sizinkiler? Ya hayırdır bu ne alaka? Niye böyle bir şey var bu evde?
1: Valla şaşırdık ki yapılan hareketi. Çünkü biz oraya sadece kıyafetlerimizi alıp gitmiştik. Konudan komşudan bir hafta idare edecek kadar işte yastık, battaniye falan ihtiyaç üzere talep etmek zorunda kaldık. Bu bizim çok ağrımıza gitmişti. Yani sonuçta orası senin de babanın evi. Aç,
2: ama ulan. Onun düşmanlığı size. Orada bir şeyi kompleks haline getirmiş demek. Yani o 20 yıldır kapalı kalan evi siz adam etmişsiniz ya. Belki de onu mu? Ulan sen de kalmışsın 3 ay keyfini sürmüşsün. Ne derdin ne ya? Onun başka bir karın ağrısı var.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğan Can, ben İstanbul'dan arıyorum ama ismini vermek istemiyorum.
0: Tamam, çünkü anlatacağın olay ortalığı mı karıştıracak oley?
1: Evet, dinleyenlerden olabilir.
0: O zaman direkt mevzuya gelelim. Ne oldu, ne yaptılar?
1: Şimdi benim yaklaşık, yani bu daha yeni bir olay, 6 ay öncesinde falan. Biz 4 kardeşiz. Babam mesela, biz 3 kız kardeş olarak, bize sormadan evin tapusundan %70'e yakın bir oranını abime devretmiş.
0: En büyüğünüz erkek mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Sonra yani biz bunu sonradan öğrendik. Biraz ortalık karıştı, hani neden böyle bir şey, yani oluyorsa bile hani gizli bir şekilde olduğu için biraz böyle şeyimize gitti, yani haberimiz olmadığı için.
0: Baba hayatta mı baba?
1: Hayatta, aynen.
0: Sordun, ne diyor?
1: Sorunca da işte ben öyle verdim. Hani müsait falan girdiği zaman işte sıkıntı olmasın, hani abin ilgilenir falan diye.
0: Ne alaka ya? %70'i onun, geri kalan %30'u mu 3 kız kardeşe bölüştürülüyor?
1: Yani öyle bir haksızlık oldu. Biz bir anda böyle bir şeyle karşılaşınca biraz şok olduk. Yani biz kardeşler olarak çok birlikte bağlıydık birbirimize.
0: Peki bunu abinle konuştun mu? Abi niye böyle bir gündem var diye?
1: Yani abim de diyor, hani müteahhit olduğu zaman, babam memlekette olduğunda ben yetkiyi daha kolay bir şekilde yöneteyim diye. Ama hiç demedik, hani böyle kardeşlerim de mağdur olur, başka türlü düşünür bizim hakkımızda. Yani yanlış düşünürler benim hakkımda diye. Üstünden geri de devretmedi de, resmen aldı yani.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM.

bırakan anların adresi Jolly Joker. İrem Derici en sevdiğimiz şarkılarıyla 11 Temmuz Cumartesi akşamı Kartal İsmarina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Bükeceksin boynunu güller gibi sararım, acemi balık gibi ağlara dolanım. Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru...

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taşocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçük Sudan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç, en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen, trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi?
1: Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor.
0: Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir.
1: E ne yapacağız peki?
0: Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

tren gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin en baştan beri.